0: Maxim, Herati Garedin.
1: Maxim.
2: İnşan.
0: Khachaturyan.
3: Khachaturyan.
0: Da.
4: Karapetyan Hraç.
3: Hraç
4: Karapetyan.
3: Karapetyan Hraç.
5: Tamrazyan. Tamrazyan Garedin.
3: Garedin. Tamrazyan.
5: Tamrazyan.
3: Garedin.